Şamdan şeme alayım abi. Tengile bir basındaki yırtım şiit ön yansıda yapacağın. Şama detliliği işinler huniye alat. Naat yamır yıkındır karakasın. Timaran şi basındaki unşin huteyim doldan. Uriyeşin balı balı bir abdur şatı balı boş. İgâ hıbıgın hayli bir undisin tatlat yuvinde. Timaran bir şeme alha uşşanı. Ön uşşasın aşırın balı bir hınas olumdul sansak ol. Ön cahsızca çınyüyü gittik hın balı şini huteşin balı bul. İrkim neyerte gine. En qosun doldan şini emi uldu ya. Ca çınyü, ca. Şetong ulu indi hına başca sıbla. Alha indi. Alha ulaş kirtin ya bulha. Ca mi mugur şi hırni avat karlı.